Amém. Enadutana kalapada karamariyo padon nalaja ajuhu naihi hariyo keravidasa kaha kese kijay bena